Simpel med Libe Nesim Tam Yara Mufio Shinor Ne Yubea The Nose Bura Mundor Kreska Ripilen Nor Olu Mede Kulor En Apte